rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni.

hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim.

fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya metin, ya metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya veli, ya veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar, sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır.
varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle, fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir, senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın.
tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel, senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı
en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Türkmen FM. Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi 17. yatırım haftası etkinliğinin açılışını gerçekleştirdi. Zeydi, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal yatırımlar için uygun ortamın oluşturulması gerektiğini vurguladı. Başbakan Zeydi, hükümet tarım sektörünü destekleyecek adımlar atacak dedi. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, özellikle ekonomi alanında olmak üzere Zeydi'nin politikalarını desteklediklerini söyledi. İletişim Bakanı Mustafa Sened, iki şirketi yolsuzluk şüphesi nedeniyle yargıya sevk ettik dedi. Koordinasyon çerçevesi üyesi Abdussamed Ezzerkuşi, Ali Ezzeydi hükümetindeki güvenlik bakanlıklarının adayları konusunda henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Petrol Bakanlığı akaryakıt istasyonlarına yakıt tedarikinin kademeli olarak iyileştiğini açıkladı ve ülkede gerçek anlamda bir benzin krizi bulunmadığını belirtti. Sağlık Bakanı, sağlık sigortası sisteminin 3 ilde uygulanmaya başladığını duyurdu. Silahlı Devletler Başkomutanı Sözcüsü Sabah Ennuman, 30 Eylül'ün Irak Devleti'nin tarihinde stratejik bir dönüm noktası ve tarihi bir değişim süreci oluşturduğunu söyledi. Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü, özel bir tesisteki asfalt tankında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında çevredeki 7 tankın kurtarıldığı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Milyonluk ziyaretler Yüksek Komisyonu, Samara'da idam askerinin ziyaretine yönelik güvenlik ve organizasyon planının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Zırbatya sınır kapısında ithalat şartlarını ihlal eden araç yakalandı. İçişleri Bakanlığı, Meysan'da 8 uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini ve aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynağı, Meysan'da emekli bir polis memurunun kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Anbar Polis Komutanlığı, Ramadi kentinin doğusundaki bölgelere yönelik güvenlik operasyonunda terör örgütü DAEŞ'ten kalan çok sayıda el yapımı patlayıcı ve patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen ekonomik savaşın askeri seçeneklerden kaçınılacağı anlamına gelmediğini söyledi. İsrail savaş uçaklarından Güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, ülke içinde üretilen ilk güdümlü süzülme bombasını teslim aldı. Danimarka'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere gelecek pazartesi günü toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
5: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. الإطار التنسيقي يعلن عن انضمام رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي إلى قيادته في خطوة تهدف إلى توسيع إطار المشاركة في القيادة وتعزيز العمل المشترك. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد دعمه توجهات الزيدي لا سيما بالمجال الاقتصادي. وزير الاتصالات مصطفى سند يؤكد إحالة شركتين إلى القضاء لوجود شبهات فساد بمبالغ كبيرة. عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي يؤكد عدم وجود اتفاق حاسم على مرشحي الوزارات الأمنية في حكومة علي الزيدي. وزارة النفط تعلن تحسن عملية تجهيز محطات الوقود تدريجيا مؤكدة عدم وجود أزمة حقيقية في البنزين. وزير الصحة يعلن انطلاق نظام الضمان الصحي في 3 محافظات. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن يوم 30 أيلول يشكل محطة استراتيجية وتحولا تاريخيا في مسار الدولة العراقية المعاصرة. مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك تعلن السيطرة على حريق اندلع في خزان أسفلت بمعمل أهلي وإنقاذ 7 خزانات مجاورة من دون تسجيل إصابات بشرية. اللجنة العليا للزيارات المليونية تعلن نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية لزيارة الإمام العسكري عليه السلام في سامراء. هيئة المنافذ الحدودية تضبط عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي. وزارة الداخلية تعلن تفكيك 8 شبكات لتجارة المخدرات وإلقاء القبض على 28 متهما بينهم متهم أجنبي الجنسية في محافظة ميسان. مصدر أمني يعلن مقتل شرطي متقاعد إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة العيثة التابعة لقضاء الميمونة جنوب محافظة ميسان. قيادة شرطة محافظة الأنبار تعلن ضبط كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية استهدفت مناطق شرقي مدينة الرمادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب الاقتصادية مع إيران لا يعني تجنب الخيارات العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة وتعطيل 3 أخرى لضمان الامتثال للحصار على إيران. مصرع 8 أشخاص بعد تحطم طائرة أثناء محاولتها الثانية للهبوط في مطار عسكري بمنطقة نائية بولاية ألاسكا الأمريكية. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت محيط النبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان. القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يؤكد أن إيران ستواصل تعزيز القدرات والصناعات الدفاعية والعسكرية. القوات الجوية الأوكرانية تحصل على أول قنبلة انزلاقية موجهة محلية الصنع. البعثة الدنماركية لدى الأمم المتحدة تعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
6: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Bir kararda durmayalım, gel gidelim dosta gönül. Hasret ile yanmayalım, gel gidelim dosta gönül. İhsan Öztürk'ten alınan bu Şarkışla türküsünü koro sunuyor.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Evet değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar, hayırlı, mutlu sabahlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımıza günaydınlar, mutlu vakitler, iyi vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bugün sunmakta ben Lina Cömert, saygı selamımı kabul edin değerli dostlarımıza diye.

Evet, programımız başladı ve sizlerle devam edecektir değerli dostlarımız. Buradan eğer isterseniz bizlerle katılmak, bir daha buradan numaramızı tekrar edelim sizler için değerli dostlarımız. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. Mesajlarınızı ve telefon bağlantılarınızı bekliyoruz.

Günaydınlar Türkmeneli, günaydınlar bütün Türklere ve bütün değerli dostlara günaydınlar, mutlu, hayırlı sabahlar dileriz sizler için değerli dostlarımız. Hazırsız, eğer hazırsanız programımız başladı. Evet değerli dostlarımız, programımız sizlerle başladı ve devam edecektir. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Hanımlarımıza, beylerimize ve bütün insanlarımıza ne diyelim? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu, açılış şarkımızı sizler için armağan oldu. Ve değerli dostlarımız Emirem eşlik yaptığımız bu şarkıyla ve buradan bütün şoför arkadaşlarımıza günaydınlar, günaydınlar, iyi vakitler. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Çocuklarımıza kucak dolu sevgiler. Yaşlı insanlarımıza diyağın Allah saxlasın sizləri. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Güzel şarkılarımız sizlerle olacak değerli dostlarımız. Ve açılış şarkımızı dinlediniz. Sizlere armağan ettim bu şarkını.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özünü arkadaşımız yazıp, merhabalar nasılsınız? Bizlere iyi teşekkür ederiz. İpek arkadaşımızdan gelip ilk mesajımız. Yazıp Lina Hanım bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Bütün hanımlara armağan ederiz özünü, özellikle de sana armağan olsun. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, programımız en gizli şekilde sizlerle tabii ki de devam ediyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Güzel şarkımızı dinledik ve İpek arkadaşımıza özellikle de armağan ettik özünü. Programımız sizlerle devam ediyor.

Fadi arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederiz. Cumhuriyet Caddesi'nin katılı bizlere tabii ki de devamlı arkadaştı. Yazıp Lina Hanım sıradaki şarkını özellikle sizlerden istirga özünüz okuz olsun. Ve buradan armağan da edip tözünü bütün çalışanlara teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız en hızlı şekilde devam ediyor. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İyi vakitler dileriz sizler için.

0: geliyor, evet.
1: Geliyor, geliyor.
0: Evet değerli dinleyicilerimiz. Vasa bir başarılarını diyağın. Kuş kuş cinler. Hadi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Bu güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. İnşallah mutlu vakitler geçirsiz bizlerden. Evet, gidelim dünya gındırda.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. İyi vakitler, iyi günler ve hayırlı mutlu sabahlar.
1: Kaldır kaldır vur yere.
0: Mutluluklar bütün şoför arkadaşlarımıza, sizlere ne de yakın hava durumu güzel olupta ve inşallah güzel bir şekilde çalışasınız. En önemlisi de değerli dostlarımız, özellikle bütün şoför arkadaşlarımız, eğer hanımlar, tabii ki de beyler arkadaşımız, bunlardan sizlere ne de yakın. Tabii ki de araba hızlı sürmeyin, havadis olmadısın değerli dostlarımız ve Allah bütün insanlarımızı saklasın. Ayrı bir mesaj ulaşıp telimize hemen okuyağın sizler için özünü Ali arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi teşekkür ederek inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Tülina Hanım sıradaki şarkını sizlere armağan ederim ve sağ olun, var olun. Özellikle de ailesine armağan edip tözünü. Teşekkür ederek sana arkadaşımız, katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah güzel mutlu vakitler geçirsen bizlerle. Değerli dostlarımız, o zaman bu şarkı sizler için armağan olsun, özellikle değerli arkadaşımız armağan gelsin ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden iyi vakitler. Bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımızın. Ve elimize bir ayrı mesaj ulaşıp dilerse uz okuyağın Yahya arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Altın Köprü'den katıldım. Lina Hanım, sıradaki şarkını sizlere armağan ederim ve özellikle de Türkmenlere armağan olsun, Altın Köprü'de bulunan beylere ve delikanlılara armağan gelsin deyipti. Sağ ol arkadaşımız, teşekkür ederim katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam eder. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramız 0770 131 64 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle devam eder değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, güzel şarkımızı dinledik ve değerli dostlarımız buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyalım. Ferid arkadaşımızdan bir mesaj geldi, yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim, Maral'ın sesinden olsun. Ve şarkının adını yazıp, özellikle de yazıp, armağan ederim özün sizlere ve ekibimize armağan olsun. Lina Hanım, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Ve değerli dostlarımız, saygı selamımız, bütün insanlarımız, özellikle de buradan avukat arkadaşlarımıza, mühendis arkadaşlarımıza saygı selamımız var. Ve aynı vakitte öğretmenlere ve öğrencilere de sizlere de diyelim. İnşallah tabii ki de okullar başlayacaktı. İnşallah siz de güzel bir şekilde bu sene okulunuzu güzel bir şekilde geçirdiniz. Saygı selamımız da var bütün öğretmenlere, öğrenci arkadaşlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için. Bir daha numaramızı hatırlatalım. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. Ve aynı numara üzerine de WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle. Numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve programımız devam eder. Bakalım kim mesaj gönderir bizler için. Emel arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve Fuad arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, bizlere iyi, teşekkür ederiz. Sadece sen inşallah iyisin, mutlu vakitler dileriz sen için. Yazıp eğer mümkünse sizden bir güzel şarkı isterim Lina Hanım. Zavuk uzun olsun, armağan ederim bu şarkının özellikle de bütün hanımlara ve Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ve buradan yazıptı teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden. Aynı vakitte İsrar arkadaşımız yazıptı. Sıradaki şarkını çocuklarıma armağan ederim. Şu anda arabada ve sizleri dinleriz. Teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler bir daha bütün insanlarımız için. Rua arkadaşımız yazdı bizler için. Merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen deysen. Yazdı eğer mümkünse İsmail İkan'ın sesinden bir şarkı verse öz memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü Lina Hanım sizlere ve teşekkürler yazdı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve buradan ayrı bir mesaj ulaşıp da elimize, hemen okuyalım bakalım kimden gelipti. Hibe arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk ve özellikle de bu şarkını bütün Türkmen FM Uydu Radyosu'nda çalışanlara armağan olsun. Lina Hanım, sizlere armağan gelsin ve iyi vakitler, mutlu vakitler dileyip de bütün değerli dostlar için teşekkür ederiz. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve programımız sizlerle tabii ki de devam eder. Değerli dostlarımız, buradan saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerdik bütün değerli dostlar için. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Zeynep arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan edirem. Sizlere ve bütün değerli dostlara ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz. Katıldığı için bizlerden dilerse gidelim bir güzel şarkı verelim özüne. Bakalım hangi şarkı olacaktır. Özellikle de armağan edirik özün sana arkadaşımız ve programımız devam edir. Dilerse bu şarkıyla bırakım sizleri, ondan sonra bir ayrı mesaj okuyacak sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıp dilerse uzu okuyalım. Arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, sabahil khair, şlönküm. Zeynin inşallah atlubu net ve el cesar, ehdiye el kadir Türkman FM. Ve ehli ve ahbabi ve ehdiye el cemiye el müstemeyin. Ehdiye el azdikai, eşkürküm cezili şükür, tahiyyati ve ihtirami li cemiye. Etmennalkum, avukat cemile akukum. Ersen Sorani. Teşekkür ederiz senin Ersen arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve programımız devam eder. Dilerse özgüdağın bu güzel muhteşem şarkımızı dünyanın armağan olsun Ersen'e.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve elimize bir mesaj ulaşıp şehit arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, bizlere iyi, teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp sıradaki şarkını tabii ki de İbro Gündelçin ve Mustafa Boz'un sesinden isteyip bizlerden şarkının adını yazıp da teşekkür ederiz özünden. Buradan yazıp eğer mümkünse armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, aileme, özellikle de doğumlu arkadaşlara armağan olsun ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız ve değerli dostlarımız, programımız devam eder. Az bir süremiz kaldı. Siz de katılın bakalım, istek şarkımız ne olacaktır?

yaşlı mısın? Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden iyi vakitler dilerik. Sizler için elimize bir mesaj ulaşıptı. Hasan arkadaşımızdan gelipti. Bakalım ne yazıp. Buradan arkadaşımız yazıptı bizler için, günaydınlar. Abla nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eğer mümkünse sizin Aksun sesine bir şarkı isterim sizlerden. Armağan edip tözüm bütün dinleyicilere ve armağan olsun tüm Türkmenlere yazıptı. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim. Bu güzel şarkımız dinleyelim. Öncelikle sana armağan ediyoruz Hasan arkadaşımız. Ondan sonra bütün devamlı arkadaşlara armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, Sezen Aksu'nun sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vakitler dilerim sizler için değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de sizlerle devam eder ve değerli dostlarımıza diyelim buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Yıldız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederek iyi sabahlar da dileyip bizler için yazıp. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim, duygusal olsun, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere Lina Hanım sizlere armağan gelsin ve teşekkürler yazıldı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız.

İyi vakitler ve mutlu, pardon, vakitler bütün insanlarımızın, değerli dostlarımız. Tabii ki de programımızı güzel bir şekilde sizlerle geçirdik ve programa hala kalıp da değerli dostlarımız, bütün insanlarımıza diyelim. Katılın bizlerle ve buradan ayrı bir mesaj ulaşıp elimize Ömer arkadaşımız, tabii ki de devamlı arkadaşımızdı, yazıp merhabalar. Eğer mümkünse bir güzel şarkısı bizlerden armağan edip tözüm bütün dinleyicilere. Armağan olsun sizlere, ekibize ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımız tabii ki de devam eder. Bütün Türkmen bölgelerine tatil aferden Mendeli'ye kadar saygı selamımızı gönderirik ve sizlere diyelim. Katılın bizlerle. Evet değerli dostlarımız, Kerkük'te bulunan bütün insanlarımıza da saygı selamımız var ve buradan sizlere ne diyelim? Sizleri çok seviyoruz değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer istirseniz katılmak, bir daha numaramızı hatırlatalım. Az bir süremiz kaldı. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve değerli dostlarımız, programımız devam edir. Dilerseniz elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen bakalım kimden gelip. Fatih arkadaşımızdan gelip yazıp, merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederek yazıp bir sıradaki şarkını armağan edirem özün sizlere ve yazıp da teşekkürler, sizler çok severim ve daima sizler dinlerim. Biz teşekkür ederek sana arkadaşımız ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, aynı vakitte buradan avukat arkadaşlarımıza saygı selamımızı göndererek doktorlara, hemşirelerimize iyi vakitler, mutlu vakitler dilerik. Allah yardımcımız olsun ve bütün hastalarımıza acil şifalar dilerik inşallah. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim, armağan edelim özün arkadaşımıza.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduğu elimize bir mesaj ayrı ulaşıptı. Dilerse öz okuyağın sizler için özün değerli dostlarımız, bir arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere yık teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp buradan bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim bu şarkını bütün dinleyicilere. Ve sizlere armağan olsun, hanımlara armağan edip tözünü ve yazıp şu anda kahvaltı yapırıq ve sizleri dinleriz. Teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden bir arkadaşımız, tabii ki de devamlı arkadaşımızdı. Ve aile dostlarımız dilerseniz gidelim bakalım hangi şarkını çalacağı bu güzel arkadaşımız için, bir arkadaşımız için özellikle de özne ve ailesine armağan olsun. Evet değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Ersem arkadaşımız Korea Center'dan katılıp bizlerle yazıp merhabalar. Nasılsınız? Bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse Türkmanca bir güzel şarkı verseniz. Armağan ederim özünü bütün dinleyicilere, özellikle Delina Hanım. Sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin ve iyi vakitler, mutluluklar dilerim yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Dilerseniz gidelim Türkmenca bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden buradan. Elimize bir mesaj ulaşıp Gazi arkadaşımızdan gelip Tübağdat yolundan katılı arkadaşımız yazıp eğer mümkünse Türkmanca bir şair verseniz memnun olduk. Bütün Türkmanlara armağan edir özünü. Lina Hanım sizlere armağan olsun, ekibimize armağan gelsin ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, az bir süremiz kaldı. Tabii ki de sizlerle katılacağız ve buradan sizlerle olacağız. Daima değerli dostlarımıza diyelim. Ve değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz gidelim Türkmenca bir güzel şarkımızı dinleyelim. Özellikle de armağan olsun arkadaşımız Gazi'ye ve teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Ahmet arkadaşımız bir mesaj gönderip de aynı vakitte Kerkük'ten katılı bizlerden yazıp Hakan Altun'un sesinden bir şarkı verseniz memnun olduk. Armağan ediyoruz özünü sizlere Lina Hanım ve bütün ekibimize armağan gelsin. Sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaktler kalan sizlerle ama programın vakti malumdi. Yarın aynı vakitte sizlerle olacağım. Bugünlük bu kadarıydı. Kalın sağlıklı.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kanun Devleti İtilafı İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları için adaylarının isimlerini Başbakan Ali Zeydi'ye gönderdiğini açıkladı. Kanun Devleti İtilafı Başkanı Nuri Elmalek'in ofisi, İçişleri Bakanlığı koltuğundan vazgeçilmesine ilişkin herhangi bir uzlaşma bulunduğunu yalanladı. Yüksek İslam Konseyi Başkanı Humam Hamudi, fitne ve şehit savaşı çıkarmaya yönelik kötü niyetli girişimlerin bulunduğu konusu da uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musevi, Şahap Hastanesi Müdürü'nün görevden alınması ve yerine geçici olarak Rasafa Sağlık Müdürlüğü Genel Müdürü'nün görevlendirilmesi talimatını verdi. Federal Polis Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Kasım El-Fed, hazırlık ve savaş kabiliyetinin seviyesinin yükseltilmesinin önemini vurguladı. Paşit Şabi'nin 63. Tugay'ına bağlı bir birlik, Selahaddin İli'nin doğusundaki Tuzur Matu ilçesinde DAEŞ mensuplarının düzenlediği saldırıyı püskürttü. İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir silah kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hadata beldesinde büyük bir patlama

0: gerçekleştirdiğini bildirdi. 100'den fazla eski İngiliz ve Fransız büyükelçisiyle diplomat Londra ve Paris'ten İsrail'e silah transferini askıya almalarını ve İsrail askeri işbirliğini durdurmalarını talep etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, komşu ülkelerin Amerika'nın ekonomik savaşına katılması halinde bu ülkeleri düşmanlar arasında saymakla tehdit etti. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeni bir haritasını yayımlayarak burayı Amerikan toprağı olarak nitelendirdi. CNN, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi nedeniyle dünya petrol piyasalarına petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. New York Post, geçtiğimiz hafta yaklaşık 200 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin kullanımındaki İHA fırlatma noktaları, limanlar ve deniz araçlarına yönelik hassas saldırıların devam ettiğini açıkladı. Kanada Başbakanı, ülkesinin Amerika'dan Kanada pazarına giren mal ve ürünlere karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Merhabalar sevgili müzik sevenlerini sevenler, hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Bu güzel pazar gününde sizlerleyiz. Yine saatimiz 1'i gösteriyor ve yaklaşık 1 saat boyunca nostalji şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Hayırlı dinlemeler diyoruz size, en güzel vakitler sizlerin olsun inşallah. Ve bu güzel gün inşallah güzel bir şekilde sabah uyandınız ve gününüzü en güzel şekilde geçiriyorsunuz ve geçireceksiniz. İlerleyen saatler akşama da doğru daha da güzel, inşallah güzel haberler de alırsınız ve daha da sevinirsiniz. İnşallah diyelim, hepimiz güzel haberler alalım Allah'ın izniyle ve her şey de gönlümüzce olsun. Ve Yüce Rabbimiz her zaman en güzellikleri bizler için versin diyelim inşallah sevgili dostlarımız. Ve bu güzel günde de güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz ve şu an bize dinlemekte olan bütün arkadaşlarımıza ve bütün dinleyenlerimize hayırlı günler diyelim. Ta Telafer'den Mende'ye kadar bize dinleyen bütün Türkmeniliğe de selamlar olsun. Ve aynı zamanda da yurt dışında da bize dinleyen dinleyicilerimiz var, gurbetçi kardeşlerimiz olsun ve Türk dünyasına olan bütün Türk kardeşlerimize de hayırlı günler diyoruz. Sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. En güzel şarkılar size için de gelsin diyoruz ve Türkmen FM'e hoş geldiniz.

Sürüşen'deyken bize dinleyen siz sevgili sürücü arkadaşlar, şu an nostalji kuşağındasınız ve güzel şarkılarımızı dinlemeye başlayacağız. Size aramamak gelsin ve yolunuz açık olsun diyoruz. Kazasız belasız sürüşler diyoruz her zaman. Ve her programda bu dileğimi dileyeceğim. Çünkü hiç kimsenin düşmanının bile başına kötü bir şey gelsin istemem. Bir kaza olmasın, can kaybı olmasın. Mal önemli değil, yerine gelebilir ama cana zarar gelmesin inşallah. Allah her zaman sizleri bütün kazalardan, belalardan, bütün insanlarımızı korusun inşallah. Amin.

Evet sevgili müzikseverlerimiz, şu an bizleri iş yerlerinde çalışıp da bize dinleyen bütün çalışan arkadaşlarımıza kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Seyahat satıcılarımıza da bol kazançlar diyelim. Allah rızkınızı versin unutmadan ve görevli kardeşlerimize de hayırlı görevler diliyoruz. Hızlıca konuşuyorum ki hemen güzel nostalji şarkılarımızı dinlemek için biliyorsunuz. Süreyi tabii ki de kısıtlı olduğu için, bir saat olduğu için bu bir saat içerisinde nostalji şarkılarımızı yerleştirmeye çalışıyorum ki hep birlikte dinleyelim güzel şarkılarımızı. Dilerseniz hemen ilk açılış şarkımıza başlayalım. Kimin sesinden olacak? Teoman'ın sesinden olacak. Aşk Kırıntıları adlı şarkıyı sizi için seslendirecek değerli sanatçı. Ve bu şarkıyı da 5 Ocak 2006 tarihinde seslendirmiş size için. Ve şimdi dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Evet arkadaşlar, ilk nostalji şarkımızı Temo'nun sesinden dinledik. Aşk Kırıntıları adlı şarkımız sizlerle oldu. Ve şimdi de yine bir güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Ve şimdi de güzel şarkımız kimin sesinden olacak? Emre Aydın'ın sesinden olacak. Soğuk Odalar adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyeceğiz dilerseniz. Bu şarkının da çıkış tarihini sizlerle paylaşalım. 6 Mart 2012 tarihinde bu güzel şarkı seslendirilmiş. Emre Aydın ve Gülden Mutlu'nun düet şarkısı olan Soğuk Odalar adlı şarkımız. Sizlerle hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkımızı. Daha sonra kaldığımız yerden tabii ki de nostalji kuşağımız devam edecek sizlerle.

Halimden yalnız uyuyanlar anlar dedi Emre Aydın size için Soğuk Odalar. Ve bu güzel şarkımızı hep birlikte dinledik arkadaşlar. Ve tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor. En güzel şarkılarımızı, anılarımızın olduğu güzel şarkılarımızı tekrar dinleyip anılarımızı tazelendiriyoruz hep birlikte. Dilerseniz şimdi yine güzel bir şarkıyı dinleyelim. Anılarımızı şöyle tekrar gözden geçirelim bu güzel şarkıyla birlikte. Benim bu şarkıda anım çok çok da seviyorum bu şarkıyı. Dinlemesini de seviyorum. Dinlediğimde bir başka duygulanıyorum. O yüzden de sizlerle bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Şimdi de hep birlikte Türkmen FM ailesi olarak dinleyelim. Kimin sesinden olacak? Hülya Avşar'ın sesinden olacak. Sensiz kaldım inan ki. Bu güzel şarkımız da Aralık 1995 yılında seslendirilmiş. Gerçekten de en çok sevdiğim şarkılarından biri Hülya Avşar'ın. Çok da seviyorum. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Sensiz kaldım inan ki. Dünyama gün doğmuyor adlı şarkımız sizlerle.

hiç mi için yanmıyor insansız ve bu güzel duygusal şarkımızı Hülya Avşar'ın sesinden hep birlikte dinledik ve şimdi de dilerseniz Göksan'ın sesinden güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu şarkı da 29 Ocak 2002 tarihinde yayınlanmış Sen adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim Göksan'ın sesinden. Ve daha sonra da yine güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Daha öncesinde dilerseniz Gökten sizler için sendesin.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Ve Göktan'ın sesinden de Sen adlı güzel şarkımızı dinledik. Sevgili müzik sevenlerimiz ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. İnşallah seçmiş olduğumuz güzel nostalji şarkılarımızı beğeniyorsunuzdur değerli arkadaşlar. Eğer öyleyse ne mutlu bana. Ve şimdi güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Ve tabii ki de bu güzel şarkıda ilk çıktığında gerçekten de büyük bir ses getirdi. Çok da beğenildi, özellikle de gençler tarafından. Çok dinlenilen, sevilen bir şarkı oldu. Grup Model'in sesinden dinleyeceğiz güzel şarkımızı. Değmesin ellerimiz. Ve bu güzel şarkımızda 25 Nisan 2011 tarihinde seslendirilmiş ve sevgili müziksevenlerle buluşmuş. Ve tabii ki de en çok ses getiren, çıkış yapan şarkılarından biri olan Değmesin Ellerimiz sizlerle.
2: Ne zormuş bitsin demek, hala severken seni

Biz daha durup karşında belki de son defa soruyorum sana.

Bitmesin hikayemiz dedik ve grup Modern Sesinden Değmesin Ellerimiz adlı güzel şarkımızı da dinledik hep birlikte. Ve gönüle hitap etmeye devam ediyoruz nostalji kuşağımızdan sizlere değerli arkadaşlar. Yine güzel bir nostalji şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkıda Mirkelam'ın sesinden olacak. Her Gece adlı şarkımız ve bu şarkıda 20 Mayıs 1995 tarihinde seslendirmiş bu şarkıyı sevgili sanatçımız. Ve bu sanatçı seslendirmiş olduğu bu güzel şarkıda da büyük bir çıkış yakalamış ve özellikle de sürekli koştuğu efsanevi klibiyle tanınan bu sanatçı bu çıkışla birlikte Türk pop müziğinde koşan adam olarak anılmaya başlamış o yıllarda. Gerçekten de eğer bilmeyenler varsa Mirkelam yazıp Her Gece adlı klibini izleyebilirsiniz. Klipte sürekli koşan olduğu için adı da tabii ki de ne olmuş? Koşan adam olarak adlandırılmış sürekli. Dilerseniz bu şarkıyı da hep birlikte dinleyelim. Her gece diyelim sizler için Mirkelam'la birlikte.

düşmüşüm ve bu güzel şarkımızı Mirkel Am'ın sesinden dinledik hep birlikte ve şimdi de Ayşegül Aldinç'in sesinden güzel bir şarkı dinliyoruz. Nostalji kuşağımızdan Alimallah diyecek ve Alimallah'ın da çıkış tarihini söyleyeyim. Güzel bir tarihte çıkış yapmış. Gerçekten de bu tarihte çıkış yapmasına değmiş çünkü şarkı en çok dinlenen ve çıkış yapmış olduğu şarkılarından biri haline gelmiş. Ve bu da hangi tarihte? 14 Şubat yani Sevgililer Günü'nde 1996 yılında seslendirmiş bu şarkıyı. Ve çok sevilen, dinlenen bir şarkı haline gelmiş. Ve dilerseniz bu güzel şarkımızda Ayşegül Aldinç'in sesinden hep birlikte dinleyelim. Alimallah.

Ayım Allah ve bu güzel şarkımız Ayşegül Aldinc'in sesinden sizlerle birlikte oldu. Ve tabii ki de programımız devam ediyor. Güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve şimdi de Ajda Pekkan'ın sesinden Eğlen Güzelim adlı güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkı da 1996 yılında seslendirilmiş ve güzel şarkımızı da hep birlikte dinliyoruz.

Evet arkadaşlar ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz ve bu şarkı da kimin sesinden olacak? Tabii ki de Nilüfer'in sesinden olacak sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel şarkı da sevdiğim şarkılardan biri ve hep birlikte bu güzel şarkımızı da dinleyeceğiz ve bakalım Nilüfer ne diyecek?

Ve şarkımızın hemen adını söyleyelim sizler için. Kim arar seni, kim arar vefasız olanı, kim arar diyecek. Ve bu güzel şarkımız da Nisan 1977 yılında yayınlanan bu güzel şarkı. Sizlerle olacak. Dilerseniz hep birlikte Nilüfer'in sesinden bu güzel anlamlı şarkımızı dinleyelim.

Vefasız olanı kim arar? Vefasız olanı valla kimse aramaz sevgili arkadaşlar. Ve bu güzel şarkımıza Nilüfer'in sesinden hep birlikte dinledik. Vefasızlar için gelmiş olsun diyelim bu güzel şarkı. Ve şimdi de yine güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bir usta ses sanatçıdan olacak bu güzel şarkı. Kayahan'ın sesinden olacak. Yemin Ettim adlı şarkımız sizler için gelsin. Ve bu şarkıda ne zaman çıkış yapmış? 18 Mart 1991 yılında yayınlanmış bu güzel şarkı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Ve bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Ve Kayahan sizler için ne diyecek? Yemin ettim diyecek değerli arkadaşlar. Ve hepinize ne diyoruz? İyi dinlemeler.

Ve programımızın da sonuna geldik sevgili dostlarımız. Karanın Sesinden de Yemin Ettim adlı şarkımızı dinledik. Ve şimdi son olarak güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Nostalji kuşağımızdan ve son şarkımıza Pinhani'nin sesinden olacak. Sevmekten Usanmam adlı güzel şarkımızla size baş başa bırakacağız. Ve bu şarkıda 18 Nisan 2008 tarihinde sevgili müzikseverlerle buluşmuş. Ve dilerseniz bu son şarkıyla sizi baş başa bırakalım Pinhani'nin sesinden. Hoşça kalın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık sevgili dostlarımız. Yarın yine aynı saatte, aynı adreste Türkmen FM'de buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: çalışma nelerinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kanun Devleti İtilafı, İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları için adaylarının isimlerini Başbakan Ali Zeydi'ye gönderdiğini açıkladı. Kanun Devleti İtilafı Başkanı Nuri El Maliki'nin ofisi, İçişleri Bakanlığı koltuğundan vazgeçilmesine ilişkin herhangi bir uzlaşma bulunduğunu yalanladı. Yüksek İslam Konseyi Başkanı Humam Hamudi, fitne ve şehit savaşı çıkarmaya yönelik kötü niyetli girişimlerin bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musevi, Şahap Hastanesi Müdürü'nün görevden alınması ve yerine geçici olarak Rasafa Sağlık Müdürlüğü Genel Müdürü'nün görevlendirilmesi talimatını verdi. Federal Polis Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Kasım El-Fed, hazırlık ve savaş kabiliyetinin seviyesinin yükseltilmesinin önemini vurguladı. Başit Şabi'nin 63. Tugay'ına bağlı bir birlik, Selahaddin İli'nin doğusundaki Tuzur Matu ilçesinde DH mensuplarının düzenlediği saldırıyı püskürttü. İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir silah kaçakçısının yakalandığını açıkladı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, işgalci İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hadata beldesinde büyük bir patlama gerçekleştirdiğini bildirdi. Yüzden fazla eski İngiliz ve Fransız büyükelçisiyle diplomat Londra ve Paris'ten İsrail'e silah transferini askıya almalarını ve İsrail askeri işbirliğini durdurmalarını talep etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, komşu ülkelerin Amerika'nın ekonomik savaşına katılması halinde bu ülkeleri düşmanlar arasında saymakla tehdit etti. Amerika Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeni bir haritasını yayımlayarak burayı Amerikan toprağı olarak nitelendirdi. CNN, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi nedeniyle dünya petrol piyasalarına petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. New York Post, geçtiğimiz hafta yaklaşık 200 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da

0: cephane güçlerinin kullanımındaki İHA fırlatma noktaları, limanlar ve deniz araçlarına yönelik hassas saldırıların devam ettiğini açıkladı. Kanada Başbakanı, ülkesinin Amerika'dan Kanada pazarına giren mal ve ürünlere karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya başlayacağını açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM.
1: Türkmen FM sızınla.
3: Yeni şarkıların adresi
4: Türkmen FM Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

benden sevdanın geçti zaman çağı, çoktan söndü gönlüm.

senden sevdanın geçti zaman çağı. Çoktan söndü gönlümün.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: nerelinin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç demesen. Bana vazgeç demesen. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: akma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: sefam olsun.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1
3: Türkmen FM sözünle.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
5: Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat Divanı diyalog oturumuna katılarak ulusal diyaloğun önemine vurgu yaptı ve yolsuzlukla mücadele çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin gönderdiği mesajı kabul etti. Mesajda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin belgelenmesi, güçlendirilmesi ve bağların daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı. Zeydi, Irak'ın en iyi dış ilişkileri kurma konusunda kararlı olduğunu belirtti. Hükümetin ekonomik alanlarda işbirliğine ve entegrasyon fırsatlarına büyük önem verdiğini de ifade etti. Parlamento 4 yasanın okunup görüşülmesinin ardından oturumunu sonlandırdı. Uyuşturucuyla mücadele yasasında değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı ise bir sonraki oturumun gündemine alındı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi Merkez Bankası muhafızını kabul etti. Görüşmede para ve finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak Merkez Bankası'nın vizyon ve politikalarına destek verdiğini vurguladı. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, meclisin mali istikrarı güçlendirmeye yönelik politika ve uygulamaları destekleme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Milletvekili Arşat Salihi, Ezidi Mağdurlar Yasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesini talep etti. Salihi, yasanın terör örgütü DAEŞ'ten zarar gören tüm mağdurları, özellikle Türkmenleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Kanun Devleti Koalisyonu, İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları için belirlediği adayların isimlerini Başbakan Zeydi'ye gönderdiğini açıkladı. Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki'nin ofisi, İçişleri Bakanlığı'nın devredilmesi veya bu bakanlıkta feragat edilmesi konusunda herhangi bir mutabakat bulunmadığını açıkladı. Ulusal Yatırım Kurumu, Besmaya Konut Projesi'ndeki konutlara kayıtlı ve bu konutlardan yararlanma hakkı bulunan vatandaşlara bireysel kredi verilmesinin başlatılması amacıyla Rafidein Bankası ile

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Hazırlayan ve sunan Muayyed Boyaqçı, komanda masasında yönetmeliği yapan Üstad Ali Can Alazaqdır. Aşağımız xeylasında gəli var, kıymetli aziz dinizlerimiz. Bildiğiniz təkin her hafta pazar günü saat 9'da Türkman FM Uydu Radyosu'ndan 7 günde bir programı sizinle beraber olmaqdadır. Tabii canlı yayında. Her hafta biri-birindən dəgəli-dəgəli misafirləri masamıza davet etməkdəyik. Hakikaten bugün çok dəgəli ve çok kıymetli misafirlərimiz var. O da gənc tabakadan olacaqdır. Birincisi kardeşimiz, dəgəli səsənətçimiz, onun yanında müsiyyəndir də. O da Məhəmməd Fauzi olacaqdır. Onun yanında dəgəli səsənətçimiz Taha Tayfur. Ve bunlardan bir şeref misafirimiz var. Çok dəgəli ve çok kıymetli bir şirin kızımız, o da Əsən Taha Tayfur olacaqdır. Hepsine deyirəm, xoş gəlibsiz, safalar gətiribsiz.
1: Xoş bulduk, sağ olun.
0: Tabii, həm Məhəmməd Fauzi, həm də Taha Tayfur bundan öncə də programımızda şərəf veriblər, gəliblər. İnşallah bugünkü program çox fərqli olur. Sizləri buradan izləyənlər daha fazla artıbdır, daha güzel bir program olur, güzel şeyler de hazırlayıbsınız. Mən son zamanlarda həm Taha Tayfurun, həm də Məhəmməd Fauzinin hakikaten çalışmalarını təqib edirik uzaqdan olsa da. Güzel çalışmalarınız var, çok güzel yorulursunuz. İnşallah bugün programımızda o güzel çalışmaları buradan ithaf edersiniz. Değerli hayranlarınıza ve Türkman FM Uydu Radyosu'nun dinicilerine ve seyircilerine.
1: İnşallah.
0: Ben önceden Məhəmməd Fauzi ile başlayacağım. Tabii ben her zaman kitakin, ben həz edərəm misafirlerimin yaxın arkadaşları, yaxın dostlarından. Həz edərəm soru alım. O sorunu sizlerden sorum. Ne için arkadaşlarınızla həz edərəm? Çünkü bazen arkadaşı içinde bir şey var, belki sənə deyə bilməz. Onun yanında işte ben özüm bu mübadirə məndəndir, ben telefon çalam yaxın arkadaşlarınıza. Həz edərəm sizden bir sorusu var işte sorsular. Ben o sorunu soram ama adın demədim.
1: Oğlum.
0: İşte bu sorular var. Dir Məhəmməd Fauzi ne için şarkıları son zamanda yapay zekaydan oldu? Ne için stüdyolara gitmiri mesela? Ne için hey musiqaydan təzil etmiri, qayd etmiri? Daimən son zamanlarda yapay zeka edinir. Ona bir cevap verse ondan sonra
1: inşallah. Doğrusu ustad yani indi yapay zeka bütün dünyanı özü yönətir. Yani her naqs alanda olsun. Yok bəs məni qeyd etmək. Her nə məcəlu her nəysə, alanı her nəysə yapay zeka sana çok yardımcı olur. Sana çok güzel fikirler verir. Sana çok güzel yani yaptığı mesela ben bir lahin yapmış isem o yapay zekaya verende özünü çok farklı güzel bir şekilde bana uyarır özünü. Yani bahis özüm derim çok güzel. Yani gerekim bizim milletimiz güzel şeye layıktır. Ve en yani mana kayd etmağın, okumağın, hatta şiir yazma her şeyin en güzeline layıktır. Ve ben yapay zekanın yaptığı şeylere yani gerçekten hayran kaldım. Ha bu arada stüdyoda yapıyoruz özünü. Yani evde yapılmıyor bu şeyler. Ha stüdyoda.
0: Yani farkı var mesela stüdyoda yapsa yapay zekayla yoksa evde yapsa bir farkı var.
1: Özü genelde beraberdir. Özü bir bənəmə işte, tadıbıqda, andırasan özü mobayla, verirsen özün istediği o şeyi yaptırırsan için, verirsen dinlirsen özün. Ama daha kaliteli olmak için, daha şey olmak için, stüdyoda yapsan özünü. Aynen bənəməci stüdyo sahabıda kullanını, məni verirsen, eşitsen məni için, baksan çok güzel çıxıbdır. Biz de istedik, məllərimiz çok güzel bir şekilde aləm eşitsin, farklı bir şekilde, təvziyi güzel olur, iqalar, bazı iqalar koyur özünə, yani bazı tafasil koyur özünə. Yani çok basit bir şey, çok büyük güzellik koydur.
0: Ben istedim daha fazla detaylarını anladın. Yani sen sözü bir tane bestaliyipti. O sözü bestaliyipti. Sen kamil mükemmel versen özüne. Özü sadece tevziğin mesela musikasını yapar.
1: Yani ustad burada bir şey sıramı açıklayayım. Bizim yapay zeka vermeye arı kozuna lahin için bizim için.
0: Ama onda eden var, onda yapan var.
1: Özü de aynen, ben almaz her şeyde sadece. Lahin de yaz da yazar sadece. Şiir de yazar sadece. özde tevzi eder özde. Bas ama biz hamdolsun şairlerimiz yani eğer kâşil olsun yani bütün düşman eline şairler maşallah kalemleri çok kuvvetlidir. Bestekarlarımız da iyidirler. Özümüz de beste yapırıq. Ben bernamaza verendim yapay zekaya verendim özünü lahin yapmışıq özümüz kelimeleri de özümüz yapmışıq. Yapay zeka fakat bizim için عزف يدر وزن فقط عزف يدر توزيع يدر وزن آلات قوير إتنا بعض حركات قوير إتنا يعني gerçekten özü düşünmüyor sonra şey. Güzel ediyoruz.
0: Peki ben mütevazı bir soru soracağım. Yani sen de bir mütevazı olarak yani o cevabı vereceksin. Bu yapay zeka stüdyolara etkisi oldu. İnsan şairlere etkisi oldu. Koyduk müzisyenlere, sanatçılara etkisi var.
1: Üstad etkisi çok çok oldu. Neden oldu? Yani mesela ben bir ay beklerim. Bir stüdyo yanına geldim mesela. O stüdyonun mesela vakti yoktu. Çünkü sanatçı çok gelir yanına. Ben bir ayda bir mana kaydederim mesela. Atıram mesela bir ayda ben bir mana kaydederim. Yine ben bir ayda 3 albüm 4 albüm mana kamı kaydedebildim. Ben de zaman şey oldu, kısa oldu. Bana bu çok mühim bir fakaradır. Aynı mana diyensin. Ben bir mananı verendim. Hani bir mana ben 2 dakikada veya 1 dakikada yoyarım benamaza, benamaz kamil olsa, asfiyetsin güzel bir şekilde versin. Ben hani bir stüdyoya geldim, bana 2 ay, 3 ay sonra gelme desin bana. Hatta ben kaydedim sadece. Fabu çok bir büyük avantaj oldu, ben diyen için.
0: Haydi, Mehmet Efendi, kalitesi aynı stüdyo kimin olur yoksa olmaz.
1: Maalesef, yani işte bu, biz çok hazırdarız. Kalitesi de aynı stüdyo takı olsun. Zaten stüdyo işleyenler, yani ustalarımız, ağabeylerimiz, bilirler bu şeyi çok iyi. Benden de iyi, herkesten de iyi bilirler. Bu yapay zekanın fikrası çok güzeldi. Yani edebilirler sadece fikrini kullansalar sende ne olur? Hem kualitesi, cevdası çok güzel olur. Çünkü zaten azifti. Yapay zeka yapmıyor bu. Yapay zekayı zaten 5 senedir git bunu ele bunu kullan bunu kullan. Sen kullanacaksan özünü. Onda sende çok güzel çıkar. Kalitesi
0: ama sen başka bir görüşte. Sen, benim görüşüm bir başka adı. Bazı sanatçılar var. Dedi daha ne şairin minnatını kaldıram. Ne müzisyenin minnatını kaldıram. Ben. Vela stüdyonun minnatını kaldıran. Ya da bu kimin yapay zekadan şiir istiri, bir lahin istiri, ona göre de sahasını girri, tezzil yedir.
1: Üstad doğru da hakikati, ben sen ha stüdyoya döneceksin. Çünkü sen bu harada kaydedeceksin özünü. Mikrofon istesen, bunu tevzi istesen, böyle sen yapay zekayı sana öz sahasını da vermez mi anne? Yapay zekanı sahasını da verirsen. Gel ki o sahasını çıkartarsan öz sahasını gireceksin yerine. Bu hapse stüdyo içiydi. Ama yazıya gelince ben yazını yapay zekayla güzel görmem. Çünkü şairin özü duyguları olmadı. O şiirin içinde bence yani yapay zekayı o ruhiyatı vermez.
0: Yani herhalde Alimullah kardeşimiz yani bir şey kaybetmeyipti. Herhalde döneceksiniz çağırdı. Yanına. Herhalde döneceksiniz. Biz Ali kardeşimiz var. Bizim çok stüdyolarımız var. İşte Alimullah kardeşimiz bizimle olduğu için ben Alimullah'ı dedim. Hemen muvaffaksın inşallah. Tebrik ederim seni çalışmalarda. Bir havamız da şahın. Birinci şarkı Bahçaların Gülüsen. Son zamanlarda da hakikaten yani bu kaptırdı. Çok detaylı. İster Facebook'ta olsun, Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun. Bunlar yani hakikaten herkes bunu şeyetler, paylaştılar bunu. Herkesin de dilindeydi. Bunu başka sanatçılar da belki de okudu. Bunun sözü, bestesi kardeşimiz Nihat Hoca'ya aitti. Buradan da kardeşimiz, değerli kardeşimiz Nihat Hoca'nı tebrik ederiz. Onun da son zamanda yani çalışmaları soktu. Özellikle yani Saunen'den birlikte olmağı çok şarkılar meydana koyduğumuz. O Bahçaların Gülüsen onu dinleyin. Ondan sonra inşallah sohbetimiz devam eder.
1: İnşallah.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık.
1: Tabii hocaların da ellerine sağlık.
0: Hepsinin eline sağlık.
1: Gerçekten çok güzel.
0: Hakikaten emeğe sağlık. Sani de Nihat Ozan'ın da bir işe kıkanların hepsinin sağlık. Hakikaten güzel bir medehti. İşte ben. bir tane sevse bu kadar medeh edecekti. Bazen bahçelerin gülüsen. Yani o çirkin sözler kullanılmıyordu. Yani hakikaten sevgi sözlerdi. Bir tane sevdiği zaman böyle sözler
1: yani ben çok nazik görürüm sözlerini. Doğru. Gerçekten tebrik ederim Üstad Nihat.
0: Sözler ne kadar naziksa sen o kadar çok naziksen. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bazı yorumlar var. Ben o yorumları böyle kısa zasını okuram. Bizim Nine Hanım, Nine Terzioğlu. İyi akşamlar, güzel bir yayın dilerim. Salam olsun misafirlerinize, hoş gelmişler. Her iki değerli sanatçılarımıza saygılar, sevgiler. Çok beğeniyoruz şarkıları. Çok sağ ol, çok Allah razı olsun. Bizim değerli sonucumuz Marva Kalay'ı yazıp iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Misafirlerimiz hoş gelmiş, safalar getirmiş. Balkız'a da özellikle hoş geldin dilerim. Sağ olun, sana da diler hoş geldin güzelim. Bir de değerli ses sanatçımız Muhammed Kasım. İyi yayınlar Muayyad abi, hoş gelip iki değerli sanatçılar.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biz kısa da olsa yorumları okuruk. İnşallah herkesi buradan kırmarız. Yayımızın vasıtasıyla yayınlar şeyde yorumlar da okuruk. Herkesin de gönlüne göre inşallah şeyler yaparız. Ben dönüm kardeşim Taha Tayfur'a, Özi'den de güzel kızımız Esen Taha Tayfur'a. İnşallah o güzel sesiyle indi eşitleriz. Ben sadece ben bir soru var. İsterim onu sorum. O da sana gelip o soru. Taha Tayfur sanatta evvel iyi cedirdi sanatta. Son zamanlarda endi düşkün bir seviyeye çalışması kalmadı. Onun nedeni soru sebebi nedir?
2: İlk önceden çok sağ ol davet ettiğiniz için bizi. Burayı ikinci evimizdi.
0: İnşallah.
2: Sorunun cevabı oldukça diyeyim sana. Mesela ben indi başka iş yokun.
0: Doğru. Ben bilmem onu.
2: Ha, onu bilsen. O yüzden meşgulam.
0: Görevde olduğu için bazı yüzden, şeyler var, iltizametler var. He. O sen koyru.
2: Bir de yani şarkı çıkarttığı zaman olmadı. Her sözü ne olmuş çıkartasın. Sözleri iyi dikkatle seçirik. O yüzden yani bekçilerim. Benim elimde indi çalışmalar var ama işte bekçilerim yani. Ey zamanı, ey vakti.
0: Güzel bir duygudu. Yani bir sanatçı seçenek konusunda ne kadar tahir de olsa hiç önemi yoktu. Altı ayda bir şarkı çıkartsın. Ama söz, koyduğu lahen, idata, her üçü dört dörtlü olursa güzel bir şarkı çıkar. Milletimiz de dediği kimi, Mehmet dediği kimi. Bizim milletimiz her iyi şeye, her güzel şeye layıktılar. İnşallah sizlerden de güzel şarkılar, güzel besteler çıkar. İnşallah. Değerli milletimiz için, değerli sizu hayranlarımız için, sizleri sevenler için. İnşallah bir günde Türkmen FM Uydu Radyosu'nda herkes bizi dinler. İnşallah onların da cevlerine göre olur. Birinci şarkımız Zindan Eyledi Umana, Koca Dünyayı. Onu istiremen o güzel kızın ağzından yaşadım. Hep beraber onu okuyacaksınız, tamamdır.
2: Gel. Ya. Ya biraz yaklaş. Sol. Ya sol.
0: Demir özne.

Ağzına sağlık, ağzına sağlık. Bəli, Tahir Efendi, sən bu şarkını istirəsən o ağzından eşidək. Balak kızımız, şirin kızımız, bal kızımız çok güzel oxudu. Ağzına sağlık, ürəyinə sağlık. İnşallah gələcəkdə hakikaten biz bu ansır, kız ansırına çok ihtiyacıq. İnşallah gələcəkdə bir kərküş kızı kimin bir sənətçimiz olur. O güzel sesiyle millete şarkıları oxuyacaqdı. İnşallah. İnşallah.

0: Sağ yaşa, ağzına sağlık, bana kızın da ağzına, ürəyinə sağlık. Musa Mərdan Çöplü qardaşımız yazıb. Salam aleykum, Muayyad abi, çox xoş gəlib misafirləri, iyi yayınlar, başarılar. Saygı salamım size. Eyvallah, bizim de saygımız, salamız tüm Çöplü xalqına. Cengiz Şıxlar qardaşımız, saygı salamlar, hocam. Üstün başarılı derim. Eyvallah Cengiz Efendi. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Herkesten. Yasir Sağ kardeşimiz. İyi akşamlar. Güzel yayınlar. Saygı salamım. Değerli Moyel Hoca'ya. Eyvallah. Benim de saygı salamım. Kardeşim Mehmet Fauzi'ye ve kardeşim Tahir Tayfur'a. Çok sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Mehmet Zelil Bayatlı kardeşimiz. Saygı salamlar. Değerli hocam. Eyvallah. Hoş gelip misafirler burada başarılı dilerim. Eyvallah biz de herkese buradan başarılı dileriz. Dönak kardeşimiz Mehmet Fauzi kardeşimize. Sorudur bir şairden bir söz alanda. O şairin ne zaman hakkını ödesen yani bir böyle tasadüf edip de o şairin hakkını yiyipsen, hakkını vermeyipsen.
1: Doğrusu biz ne hazırlarla geçimsen hakkı karşımızda ona
0: bizim hakkımız kalsın kimse de.
1: Yani bir şekilde arı gözün de şiirine çabuk. Gelince şairlere doğrusu yani benim tahammülüm oldu çok şairlere. Söz basını tarafa. Bir güne ben kimsenin bir kusur koymadım.
0: Yani ben eminim şairler de sana kusur koymuştu.
1: Kusur koymayıplar Allah razı olsun. Ama ben de kusur koymadım özellikle. Yani mesela bir şaire ne zaman hakkını veresen. İşte adı geçsin her yerde. İtmasın eser kimindi? Çünkü çok mühimdi. Her azıf
0: olsun. O doğal hakkıdır. Adı mecbursun adın geçeceksin.
1: Ama adam o demez.
0: Ne zor?
1: Vardı diye yani, demeyen de vardı. Düz direkt gelir bestanı okur. Şimdi bazı besteler vardı. Bilmezsen söz beste kimindi. Ha bilir. Yakın olanlar bilir. Stüdyo olan bilir.
0: Bir saniye Mehmet kardeşim. Sözü şekerden kastırım. Bizim resmi yerlerde mesela televizyon olsun, radyo olsun. Bir şarkı radyoya geldiği zaman... muhakkak senden sorar. Bela. O yayına çıkmadan önce bu söz kime aitti? Bestesi, lahni kime aitti? Bela. O çıkanda yazılı. Televizyonda aynen yani öyle zaten. Yazar. Okuyan Mehmet Fauzi. Söz filan. Beste filan.
1: Hocam bu resmi dedi o. Yani resmi bir şekilde televizyona geldikleri yani yahut radyoya geldikleri bu şekilde çok doğaldı. Ama bazı mahalleler kaydolu. Yani bir haflada kaydolu. Tasvir olan anna bakas alanda begarın olsun. O mağana kakırı, şöhreti. Söz beste diye o adam o fiyatı bir demir bir dayıda. Altı da geçmir zaten mobile tasvir olundu. Kayıtlı resmi bir şekilde dayı. Biz ondan itimadık hamdolsun. Ben yani çok mühimdi bir şairin hakkı getmesin. Ben her yerde naksı beste almış isem şairin her yerde oturumdan demişim. Bu söz filan adamın.
0: Tamam. Beste filan adamın. Bu indi manevi tarafına konuştum. Biz programdan önce konuştuk. Bari. Yani bunu kazdı bilmiyorum. Manevi tarafından da yoksa maddi tarafından da.
1: Biz maddi tarafına gelince biz kusurumuz hiç kimseden yoktu. Bas ama yani biz bir çevrede oturmuşsak benim şairlerim hepsi arkadaşlarımdı. Yani ben istesem özellikle ölme bile gelirim. Yani o derecede ya konuk birbirimize. Yani para mavzuğa asla ayıp ortayımıza girsin.
0: Bir
1: yani,
0: sene çok, yani çok doğrudu. Bir sene Mehmet kardeşim. Ben tamamdır. Ama sizlerden mübadele. Biz arkadaşız. Şimdi Murat kardeşim memnundu. Ali Mulla. Yani bu madde konusu hatta arkadaşı olsa diyeseniz arkadaşım diyorlar. Ben para ortayımızda yoktu. Ben bunu iyi konu görmüyorum. Yani sen o şairin hakkını verdiyse o madde tarafından.
1: Tamam.
0: O bestekarın hakkını verdiyse o. Gelecekte sahibi daha fazla
1: çalışır. Ey dostlar özü verirse sana. Allah bu sözü oku. Yani bu söz bestanı oku. Onda ne
0: zorlar? O ona bir diye zahım yok.
1: Tamam.
0: Bir sene de.
1: Memşire bunlandı. Yani ben.
2: Parahanı göre şair özü istersin diyorsun. Bunu vermem sana. Onca parası.
1: Bela de. Ağzına sağlık hocam.
0: Çok doğru. Ali kardeşim. Bak affedin. Bazı dediği için bazı şairler var. Yani çok saygım var. Ben üzülerek bu hakiye edirem. Özü de mamnundu. Sanatçı. Oksun. Oksun. Ben. Bes sen onların yansan Mulla Efendi bilmiyorum.
2: Bunun kazdı maddi mazur meselesidir.
1: Maddi mazur eğer özü verirse söz bestanı oku diye تمام يعني أما من تكلف يتمش إنسان مثلاً بيرش على فلان فكرة أن يزمن مثلاً فلان كوبل فلان وزن دسترم وزنة فلان قافية دسترم وزنة فلان فكرة دسترم وزنة onda حق ولا بيلي من جبل ده هلا يا خون إنسان منا çok çok يا خون إنسان بزن çıkma ağımız girma ağımız
0: her şey biri. ما رخصت ورسا قوي من شاعرların diline konuşayım ben şairlerin yerine konuşayım. Şair ahlaki den şairdi.
1: Belada.
0: Ben eminim hiçbir şair o üz olmazsa ne desin yatı kelimatımın hakkını verir.
1: Belada.
0: Ama o mübadere senden olsun. Şair demez sana. Şair hiç demez sana. Ben eminim. Sen ha arkadaşımlar bir yerde kalkırız bir yerde oturur eyvallah. Onun yanında da koy diye Duz'dan bir şairden, o Erbil'den bir şairden, Çifri'den bir şairden, Köprü'den bir şairden o şair de sana demez. Sen tanımasa da demez sana bundan emin ol.
1: Hocam çok güzel bir yere daha gidiyoruz. Bakın benim bir arkadaş burada bir mektup yolladı benim için. Doğrusu yeni gibi bestelerimde görürsünüz yani adını zikredebilmirim. Adam dedi bestelerimi oku, adımı zikretme. Buradan çok saygı salam özüne. Yani kod adıydım da diyeceğim özüne. Degerli üstad ben özlü hocadı, üstaddı. Üstad ben adını kral koydum. Kral Küzey. Özlü Küzey istirdi adını dedi. Sadece Küzey de ister bana yeterliydi. Ben kral koydum çünkü gerçekten sözler çok güzeldi. Bu üstad geldi, bana mektup yolladı. Yani Nuh Aşkır besteleri verdi.
0: Kerşi'deydi yoksa Irak'ın dışındaydı?
1: Yok, Irak'ın içindeydi, başka Kerşi'deydi. Tamam. Verdi bana, yani ebediyim bir 30-40 beste, söz beste. Naksun okusun oku, naksu görüyor gereyse oku özünü. Yani ben burada bu mevzu, şairler mevzu açısından çok iyi oldu, yardıma geldi. Üstad Küzey. Ve onun için mevzuuna buradan daha gidip bir kez de çıkmış oldum konudan ama benim bu sorun, bana soran manevi tarafın sorunu benden özü müteakkidim. Maddi tarafın sorunu çünkü bizim ben şairi kimden almışım söz. Çok göz örgünler, çok belliydi. O şairler yani maddi diye bir şey hiç girmedi o terimize.
0: Tamam.
1: Manevi işte, tarafından olabilir.
0: Çok güzel ifade etti. Ağzına sağlık. Senden de yani ben bütün sanatçılardan o ses sanayi isterim. O beste, o kelimet bir risale olsun millet.
1: Aynen.
0: Bir problemi çözmek için yoksa bir yani bir olayı dile almak için bir şikayet, bir sitem yani bir şey bir şeyler seçsin risale olsun millete yetişsin.
1: Bela.
0: Mesela ne için bu hakikati aslım? Bak sana o sırada geldi o beste hani indi okuyacaksınız inşallah. O vaxtında hani Saddam rejimi zamanı dilimize çok etkisi oldu. O koyduk o nizamın Türkçeman diline çok etkisi oldu. Evet. Sadece Türkçeman dilleri, Kürt diline de etkisi oldu. Bütün dillere etkisi oldu. Çok kelimeler Arapça kullanıldı. Yani Allah affetsin değerli ustad şairimiz Abdülaziz Semin Bey adlı mazarını ölüldü olsun. İşte Bağdat yolu hani paslar vardı koyduk. Gederdiler Bağdat yoluna mesela gelirdi. Orada herkes sağlı tarih Bağdat, tarih Bağdat.
1: Belada.
0: İşte bu fikri oradan aldı geldi bu besteni yazdı. Yaşasın Bağdat yolu. O da bir risaleydi. Hakikaten yani bir problemi çözdü. O şarkı Allah affetsin. Onu İsmail Derzi mazarını da olsun onu okudu. O bir risaleydi. Yani çok etkisi de oldu. O zamanda daha herkes demirdi tarih Bağdat. Herkes Bağdat yolu dedi. O Bağdat yolunda dinleyelim.
1: İnşallah
0: herkesin cevine göre olur.
1: İnşallah.

0: Allah yaşar. Ağzıma sağlık, ayağıma sağlık. Seni derde salan yari bir dert tanıyorsun. Kim seni derde salıptı? Bari ta hayatım sana dağın. Ben bir yoksulam, sen zengin kızı. Bunu dinleyin. Ben istemiyorum, daha sohbet etmiyorum. Sadece şarkılar olsun. Çünkü vakit daralı bizden. Eğer şarkılarımız kalıptı, onları dinleyin. Ne var sizlerden?
1: Bir sene var mı? Yok.

0: Valla yaşadı ta. Çok güzel. Hakikaten güzel bir şarkıdır. Güzel sözler. Beddua işte buna beddua diyorlar.
1: Söz beste Yunus abimizin de Yunus Tütüncü'nün.
0: Buradan sevgiler, saygılar kardeşimiz Yunus Tütüncü'ye. Güzel bir sözdü. İşte vade verip de bir yerde kalsılar bir yer. İşte ondan sonra o işleri, o sözleri durmayıp o sözlerde mazburda da etsin. Ev kirası, ne bileyim ekmek parası tapmasın.
1: Bana geldi yani olmuş bir hikaye.
0: Oğlum. Ben Murat'tan bir taksim isteyeceğim. Böyle hızlı bir şekilde kore tokuram. Ondan sonra hemen giriş şarkı var. O şarkı da Öcüm Bayram'dı. Ben. Aynen söz bestesi kardeşimiz Nihat Hoca kardeşimize aitti. Onu hemen dinleyerek biz koreyatlardan sonra. Gözleri yaşta kaldım. Dağ dere daşta kaldım. Gözleri yaşta kaldım. Dağ dere daşta kaldım. Babam baş gölgemiydi. Getti güneşte kaldım. Babam elvergiliydi. Aşirette bir gülüydü. Babam elvergiliydi. Aşirette bir gül idi. Men yerine geçseydim Hoçi Firdacil idi. Durram ev ardındayım. Kurnasay dördündeyim. Durram ev ardındayım. Kurnasay dördündeyim. Herkes nene çağırı. Men baba derdindeyim. Herkes nene çağırı. Men baba derdindeyim. Tutmuşam izi u baba, yok biri u, yüzü u baba. Açaydım ham kafini u, öpeydim gözü u baba. O daş pambuk olaydı ki örtü üzü u baba. Ardudan kan ağları, oğlanı u, kızı u baba. Fani dünya bağından soldu nergizi u baba. Küsül amazu kalmaz. Meliksen tazu kalmaz. Baba öldükten sonra kardeşi bazu kalmaz. Darmanı zehir ise bala ihtazu kalmaz. Yanan ataşı sönse ekmeci sazu kalmaz. Aksakal elden geçse kan töken cenzu kalmaz. Hakim düz dürüst olsa yurtta dilenci kalmaz. Yemin'te şaka yoktu, şer'i var, başka yoktu. Yemin'te şaka yoktu, şer'i var, başka yoktu. Babamın derdin çeken, nenemden başka yoktu. Babamın derdin çeken, nenemden başka yoktu.
1: Çok yaşa.
2: Evet, sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Hemen o şarkıya girerim. Öcün Bayram'dı.
2: Bayat'tı. Georgina'da aynen sol tabakasına kuruluk olsun. İnşallah kesin görünür.
0: İnşallah kesin görünür.
2: Bir dakika bir çalışın. Oyun mutlaka benim mi gitti?

0: Ablamız yazıp bak ne kalpler gönderip Saudi, bak neler gönderip güller, kalpler gönderipler Saudi. Yazıp çok tatlı söyledi. Çok yaşasın diri. Neçə yaşında sen? 9. Kimden məni alıştı? Kim öcrətdi sənə? Necə məni sevdi?
1: Babam çağırırdı. Babamı dinləyə alıştım da.
0: Hə, babadan evde oturanda abi sənlə baba oturursunuz mızıldasız bir məni barabar oxusuz ha?
1: Hə.
0: Ey nə gözəl. Ey idi mən istəyirəm səndən bir şey sorum. Böyük olanda o nə istəsən, nə olmaq istəsən? Öğretmen olmak. Eşitsin burada koltukta olan insanlarımız, abilerimiz. Sen hanım öğretmen istir olsun. Yani en basit bir şey istir olsun. İnşallah gelecekte bir güzel öğretmen görürük. Sen Arduza ne güzel ne güzel öğrenciler çıkacaktı. Kesenin eli altından doktorlar çıkar, mühendisler çıkar.
1: İnşallah.
0: Ama onda da tercih etmesen mənini ha öğretmen olduğu zaman. İstirik biz sen her vakit dinleyelim. Büyük de olanda, öğretmen de olanda hem mənilerini eşitlerim. Olur mu?
1: İnşallah.
0: Olur?
1: İnşallah.
0: İnşallah. Allah uzun ömürler versin. Bilmem ta okuyacaktı bir şeyler daha.
2: Oksan bir şey.
0: Ne oksan bizim? Seçene gelu dedi. Bir şey de oku bizim. Seni dinleyelim. Bak savcı yani neler gönderirler, ne kırbiler. Neler gönderirler Saudi?
1: Zaten neyler ne oluşturum o
2: kadar.
0: Ben okudum o zaman. Okudum. Ayşe?
2: Seni görsem güllenmen.
0: He onu oku.
2: Yala ben en azından.
0: Yala çivza. Bir böyle basit müzik kalsız.
2: Yala.

0: Vallahi yaşa. Ağzına sağlık. Ben Esen, ben senden bir söz istirem. Beyüc olan da yalğızıca programımızda misafir ol bizimle. Böyle Beyüc olan da o yalğızı. Baba o gel yazda durar. O zamın esasında durar. Değerli üstadımız Ali Can abimizden durar. Sadece sen misafirim. Oğlu söz versen.
1: Oğlu.
0: Çok sağ olasın hayatım. Başarılı dilerim sana. Allah uzun ömürler versin. Ya Rabbi Allah neneli babalı büyüsün. Allah Ta'nın yakasına bu güzel dolu diksin ya Rabbi. Ta hayatım son şarkımız seni görsem gülemen ahmını sen yalnız okuyacaksın ha. İndi Esen Hanım'la okuduk müzikayla. Ondan sonra programımızı bitirelim.
1: Ha.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

senin. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Can işte canan hani, dert işte derman hani, gönül sarayım bomboş, beklenen sultan hani.

0: Can işte canan hani, dert işte derman hani. Gönül sarayım bomboş, beklenen sultan hani.
1: Can işte canan hani, dert işte derman hani.
0: Gönül sarayım bomboş,
1: beklenen sultan hani.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

şair ola. Kalem kağıdım bir de karyola. Tabi tuzunuz kuru. Haziranım niye karbaran? Mahalle mayboldu. Birden ortadan kayboldu. Bir şey dedim hatırlar mısın? Güneşi sevdik ama ayrı.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

tükendi. Karanlık sokakların ışığı olayım yak. Toprağın altındaki ölüden yok ki fark. Bu şarkı burada biter, sadece tabuta bak.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: dinleme nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Yıldız avların göğü mavisinde, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasında, pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Yıllar döndüm, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de anladın.

Annem, suya yazı yazılır mı annem? Güneşe ne tutulur mu annem? Gerçek sevgi bir yalan mı annem? Aşka muhalif oldum annem. Yalanmış annem, yalanmış. Annem, yandım annem, yandım.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki. Şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.